Gutiye roj baş, ez Yüksel Avcı li Şanlı Urfa'yı Ceylan Pınar'ı tigemede ez dixebitim. Burhan toprak stranek hastiye, dibece em naha li ser traktoreyne em genimşayyan berheftinin. Em hazır dikin, bi slavin xoaj

Gözlerin şahı, gözlerin aziz, saatin me diherkin, vaktin me diherke, le bele ça diherke, veki ave, veki cemi, Dicle u Fırat diherke, vusa hoş hoş diherke. Bibi avayi slavin ve imkanı muanajı durum, durum. Bu kuyunum işe me kum, bahsa govendu, seyru, dilana am dikin jukhara. İşe le bawe çeheye çitne unkarın şmara bejin, leherima ve le gundewel bajare ve. Segavi be, şeğani be.

Gavurin. Mesir ve terörü terörü bağır. Kuvvet yapışan akıya alıkı mekin rıdya. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Akhle. Arabe misurası ve rabine. Bayi kurbayi. Şer kurbayi. Garbi çapırası. Meteki mine. Azir şümin ucam yan gazet acem emdiye kapın zira ve çapın zireyle forkeşin nab kandil ekerden zire. Parani doktora ki devlet ecbe geçti sanki yokama kader umere kader de kul at evli ceme. Mesel kudar tavan dedi kim rami sana gildi ve leve şekerin yanakı ve ahmet yili tarzı edi hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdeni kap kap geber kuhara ve kerem kim geli yaban oldu noçu gavurin. Mesir ve terörü terörü bağır akvat yapışan akıya alıkı mekin rıdya. Rasmi Rabbine bay kurbay şer kurbay gar bir çap rasmi tekmine. Azir şümin ucam yan gazet acem emdiye kapın zira ve çapın zireyle forkeşin nab kandil ekerden zire. Panani doktora ki devlet ecvedatı ya çanta ki destana kutya hiyal o

Gelbe mikrofonu di sekinili denge de bi acbandineke mezin li çar aliyen Türkiye berbelav dibe. Prasti wunji geleke alaqe didin sitrane me, bernama me herwe wakidine ji nuçeye me, yani go tiştien li ser radyo emetin weşandin. Mubalaqe eke mezin gohdar dikin, şuha hejmara me gohdar kirin.

Din TB2 seji le vak TB2 se bayrak tarji le asmane gölçke bun numayişen xo le darxısın her vakidin am bevijin froken leşkeri ji avji le asmane gölçke bun vanji numayişen xo le darxısın pir şuraji konsereke bando yer leşkeri hatakırın nehajen bebejin hata bekeleyici levu tevgara kesen ko hatına festivaleji heji devam ki hedi hedi derkatın avam bebejin şıkade dert kevin levra çağlaki emtikarın bebejin bedavi bun le navaroje kesen ko hatı bu nevedere ya ko her izede bağlı avalatı yandık şene helbet serdana keştiya bu levra bısaya ve çağlaki Serdana keşti adıkın jnez ve dibine. Türkiye davarı behrevani edildi çı astı de jnez ve di şopinin. O jiber pırsan jider haqı ve de agahi adıkın. Maluma Giringa Teknofest'e yek edin jı jibo peşveçüyüne Türkiye jibo ve ki jibo peşbazı engeleki mazın tenekirin.

0: de bahsa zarokekî tê kirin ku di 25 salan de bu projeyên li Tirkiye çawa mezin bûye. Alîkarî Serokê Giştiyê AK Parti'ye Faruk Acar ji bo filmê got me di 25 salan de kısım berhemeyn bi qasî 100 salan çêkirine li ev hejî dest pê kir.
1: Baba, 25 yıl uzun bir zaman mı?
2: İnsanoğlu için uzun ama bu millet için daha başlangıç evladım.
3: Berhemin pişe sazde en sucan en kuzarok an bıkartinin jole rakin. Zarok li male beji evne evi vateye ku di internet edet selametiye dene.
0: AK Parti'ye jbo salvegara xoya 25'imin kurte filmeke taybet amade kir. Di filme de bahsa zarokeki te kirin ku di 25 salande bu projeyin li Türkiye çava mazın buye. Alîkarî Serokê Giştiyê AK Parti'ye Faruk Acar jbo filme got me di 25 salande hizmet u berhemeyin biqasi 100 salan çekirine le ev heji despeke.
1: Baba, 25 yıl uzun bir zaman.

0: dibe. Nüfusa 65 salî û jortir 202,000 zêde bû, lê nüfusa koma heya 14 salî 181,000 kêm bû. Hûrgiliyên li ser nüfusa Tirkiye di nûçeya me de ye.
1: Nüfusa Türkiye ya 2026 diyar bu. Saziya istatistik ya Türkiye rakamen davi parvekirin. Ligori daneyan de sere tirmaha 2026 de nüfus gıhaşt 86 milyonu 320 hezaru 600 dikesi. Nüfusa valet davi ya 2025

0: Ve meyi em serxeyre bune 3 yıldızlı. Em jboy amada ve ava bota ilik suyu barajı. Em amada bune.
1: Ekip dibin bani agrikujiye de ye u dema bu yerin bivi avayı çe dibin edi dikarin müdahaleye le bikin.
0: Dema mod çe bini de her tehloka ve mod bini mohunu garip ke ve avi de ama zaf sıkıntılı ye. Ama em bune 3 yıldızlı her tişti ve em hazırın ve avere.

0: derneket Serokomar Erdoğan bu dengê mazluman.
1: 25 yılda
2: Lideri me 25 salan de hemu astengiyen li peşya velatê me rakirin. Lideri me ve esareta cuanî.